Otçiler sürlük başından oynatıp şemsirlerin neçe hakan, neçe sultan, kançeli kan özgüdüm.

0: Jazz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Asıl Zode, ne mi moşinini uğurlap yetişipti mi?
4: Ha, tövbe yana cenaze o kelep gelip kuppa kunduzi ya.
3: Kunduzi mi? Cumadan kattı, sağızın kattıydı.
4: Vay ayımlı çüçü arayışı orvaka yana kelledi. Şu bitti koşunumuz mozorda gurku bolup işlerdi. O şengi abarıp birdi gendile. Çünkü ma o katı teşep çıkınımca moşinam yoğurdu.
3: Cumadan.
4: Manan birinci martta cumadım. Kim bilsem ne mamış?
3: Ne meyke?
4: O manı moşinam mozora işin tegide turgan uçun. U meni o'lgandi bo'ylaganmishdi. Shuning uchun ham mashinamni olib ketganmish.
3: A?
4: Xo, odam ham shunaqa sovuq bo'ladimi?
1: 2 dugon.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bular bizim nevaralar mı? Kampar, bularda sünnet toyu bugam mı? Bu sünnette toyu. Biz kim gire bollar mı? Bereket apıylar, hop geldiler. Bir kuşuk ister etamızda olmasa kana kana kana kuşuklar.
4: Korkmayın baharlar kışka eylesin.
3: Ne var diyor?
4: Ondaki hicranlar kışka eylesin.
3: Korkmayın baharlar kışka eylesin diyor. Yani sapık satı yap şekeri. Ay bakar ne istedim.
5: İstesen bu balaktan boynu alıp veremem.
3: Kampır.
5: Yıldızlardan boynu inceme can takım.
3: Kampır. İstiyemem. Lütçiler kaybopalı koşu kaybı yapsa. Hem de bu arada bana.
6: Bana mısıkçan. Bana balıkçan. Bana lehtekin.
3: Bana kampır. Zor partilerim kaybopalı koşukunu başa vardı. Ben hani kampır yaptım vaktiyle hani radyolar ya telefon kusak hani büyütmeler vesaire koşuklar koyu verirken kan da bizga. Ve oğulların hepsi doktor bop geçen. Şu doktorların talepi ya kalap koşuklar büyüremiz. Hani yüreği doktoru oğluyum var o kardiyoluk. Şunu talepi ya bina var bir de koşuk tapıp koydum. Her körügende yürek dük dük vurmuydum diken koşuklu koydum. Hani oğluyum var o tam ne yıkılıp düştü o. Esket var diyor. Şu oğlunun talebi günahına bir de koşuk tapıp koydum. Men kim bana ettiğin koşuğunu koyup vereceğiz. Yine bir tanesini taptım. Kampır, hani kızım var o. Doktor, akuşer, doğaya. Şunu talebi günahına bir de koşuk taptım. Hani sana da bana diken bir de kız ettim de böyle böyle. Zor doğru kelerken karagül. Akuşer de çık ha çık, çık ha çık. Kırmak dedim ha.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: İndi hazırki balla mana zor. Mana haqiqatda hazır. Fan texnika rivojlanib ketdi, kompyuterlar, texnikalar. Hozir bolalar mingta tilni biladi. Ingliz tilini biladi, fransuz tilini biladi, nemis tilini biladi. Endi biz paytimizda ham ko'p tillar bilinardi-yu, lekin baribir juda zo'r emas edi. Mana bizda rus tili darsi shu ustozlarimiz bizga hurmat qilardi, rus tili darsini ham shu o'zbek tilida qilib o'tilardi. Qo'shilib bolalar qiynalmasin derdi. Aslida domlamiz zo'r edi. Shu bolalar qiynalmasin derdi. Masalan, shuni rus tili darsi bo'lsa, domlam shunda kirib turib, "Zdravstvuyte, bachalar. Biz ham zdravstvuyte, domlo." Endi bizda haligi tojikcha, o'zbekcha, ruscha so'zlar qo'shilib ketganda, masalan, shun "Sigodnya ki dejur" deydi. Qarang. "Sigodnya ki dejur." Qarang, ki degani kito degani. Qo'shilib ketganda, haligi turadi, "Domlam man dejur" deydi. Darslar yaxshi o'tiladi. Endi rus tilini yaxshi o'qiganmiz. Madaniyat institutiga kirdik. Bu yerda domlamiz toza ruscha gapiradi. Endi biz ham toza javob beryapmiz-ku. Sal qiynalib qolamiz. Tanishtiruv darsi bo'lyapti, hammani turg'izib so'rayapti. Stan, stan, stan. Menga keldi, stan dedi, turdim. Atkuda dedi, Buxoro dedim. Kak zavut dedi. Bilmadim. Chunki bizda imi o'tilganda, yonimda bir vodiylik bir askarcha o'rtog'imiz bordi. Undan sekin so'radim, aytdim, "Og'ayni, nimani so'rayaptilar?" Domla desam, "Sizlarda qanaqa zavut bor deb so'rayaptilar" dedi. Ana sodda ekanman, aytdim, "Xilob zavod" dedim. Sen video tutsa, artist deb darsdan chiqarib yubordi. Aytdim, "Niyat, domla chestniy ading xilob zavod bor" dedi. "Drugoy zavod niyat" dedim. Desam, shu bilan darsdan chiqarib yubordi. Mana endi o'tganmizda, lekin faqat imeni o'tgan ekanmiz, zavodni bilmayman.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi rus tilini o'rganishim kerak dedim. Kimni ko'rsam ruschalab gapiradigan bo'ldim. "Zdravstvuyte, zdravstvuyte, kak dela, ну, настроение, как?" Doma uyga kelsam ruscha gapiraman. Hammasi yaxshi, har yaxshi ruschani o'rganyapti. Endi haligida ketyapmiz. Trolleybusda ketyapmiz. Bir chet ellik kelgan odam, chet eldan kelgan. O'zi ham nihoyatda oppoq ekan. Oppoq, nihoyatda oppoq. Tishi. Men aytdim, shu bilan ruscha gapirsam tez o'rganaman dedim. Sekin borib, "Zdravstvuyte, sen endi qayerdan san demoqchiman-da? Ve gide?" dedim. Desam, "Ya zdesh" dedi. "Нет. Ve gide, yaz de işte. Yani ne, ve gide desem tushundu uyan. Menga qarab, "Ti student?" "Da, da" dedim. "Ati gide uchisa" dedi. Madaniyat institutini ruschasini bilmayman. O'zimcha shart qisqartdim u, "Tashmi" dedim. Desem, "O, meditsinskiy institut." "Ne, madaniyat" dedim. Ruschani yaxshi keyin o'rgandim, institutda yaxshi o'qidim, armiyaga bordim, komandir. Armiyada endi rosa o'zi ham o'sha paytda baxvat bo'lganman-da, endi borgandan shunda, rosa figuram baxvat bo'lgan. Ha, ya kulasila manşı. Rasa qomat ham kelishgan, shug'ullangan edim-da men. Manşı armiyada shu formani kiysam, manaman degan bolalar qolib, haligi rus qizlari meni yaxshi ko'rib qolardi. Sizlar ishonmaysizlar. Kuldiryapti deb o'ylayapsizlar, rostdan. Mana shu armiyada sapta ketyotsak, hamma qizlar meni ko'rib, "U" derdi. Bir marta kampiram "U" deb o'rgan. Chunki o'sha formani tagidan 36 ta qovurg'am naq ko'rinib turardi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Man bitti nasıl hayran kolama man hazır kub gazetelerde intriga dedi böyle ki Rusya'da çorni piyar dedi mi? Bazı bir narsalarını çetilden internetten alıp koyuşadı. Şu narsalarda kubuski bazı ki ben işanmayım. Ve bütün dünyada şimdi. Misal için bir gazetede okup oldum. 40 kullik çakalok tuğularmıştı. Çillesi çıkmasından yapırıp gitermiş. Parası kılın 40 kullik çillesi çıkmayan çakalok yapırıp gitsin. Assalamu aleyküm. Hayotki kiganimi 40 kun buldu. Ana şerimi geldi. Sütlanı tam iyi. Su koşulgen mi bilmiyim ben. Ona Allah'ını bilmiyim. Keçi Allah et birisi samandardı. O sonra et bir yap. Bana mı? Tup boymam bilmiyim ben. Beşiği de boylap koygen bula. Kul, oyağı, boyluk. Bir paşa beşiği de içi kırıp oylar. Rız ötü bir adam koyardı, çişliydi. Rız ötü bir adam koyup çişliydi. Bir ruhları koyduysam kuyulu bağlı koygen de bula. Biz bir oda canımız çıkıp yatır mıyız? Bula can baba koyu yatıptı. Bir de boğulanı canı çıkıyor tuttu. Bu nermanı çakalı ola değil bu. Yaşama yap biz. Bu onalaki ait değil. Bu pampers adına razı bir narsa bu. Bizi pampers yuşa kaçan olingen of topta kurutu beni kaydır. Uzumuz iş çoncağımızı anasla yaptız. Keçi iki matı sütke çıkıp geldi. Dedem yem düşüm imandı. İçip kiyse okula mıydı? Olam neyim okula mıydı? Ben cahilim çıksa iki arasını okula mıydı? Keçi kayıptı içip gelip bizi de sütte içip koyu yaptı. Ya sen de doğru çimeyle bankada çoy durdu. Bu bankadaki kuşundan ok gelingen bizi de sütte içip koyu yaptı. Aradan kin süt kuşuladı mı yok mu bilmedi mi? Şunlara yapra orsaya topa kıldım.
0: Hangame ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Afitsan. Afitsan.
3: Lan bey.
2: Geçin azazu. Bunu mu? Kahve mi yok ki çay mı?
3: Ha? Ansız nima? Farklay olma yapsın.
2: Yok.
3: Uy, bunun nima farkı var sizge içeverik?

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Markaz Radyosu.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Bir akamızda üçlük terli boşlarında iki tane saçları var eken.
3: Karen vey.
4: İki tane.
3: Ama Timur'dan tarafı var eken. Her gün yatama zeytin yağımıyla yollam yarım saat baka tarar eken. Yarım saat yaka tarar eken. Yarım saat orta eken. Anacı ne kadar yana eğlendirip bir yana, bir yana eğlendirip iyi kapıp gip dursa o şenliğin burada orasını tarağa yürüp çıkıp da. Tarağda kutları yer üretmiş ki bari pahmı hep durursun da tuzluğu da vardı. Bir de senin iki hatını var eken, bir de 50 yaşar, bir de 25 yaşar. 25 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah vah. 50 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah. Bir vakti işten önce gelse kumlu turpak, çayındı, tozan, topalak, ne mi gel? Ya ana özleri geldiler. Haa, aydın, ana onu izi yaş görürsü mü ya, bana yaş görürsü mü dedi, kattası. Küçükün eski yaptı. Bunlar da yaş görürsü mü ya, bana yaş görürsü mü? Hazır bana şimdi acırım ki birersiz. Onu yaş göremezse boğacı koyadı. Bunu yakışık göremezsen o katıya zahar koşun bir adı. İkileyi hem yakışık göremezdi gereken. Ya aydasız. Nasıl birimizi sen bu sayı hem yakışık görersin. Şunu halkı verersiniz. Oy biçerem miyasıge kan kuyulup kuyulmaya. Miyakerde buluşuge azgine kalıp tügeneken. Kiçkine katını insafge gelip kundaş. Asar rakılı bireyli şu saval olgurdu ahır. Karen. Hop hocayın bana sırdereki ikilerimiz küşüp gitsek, ak titi yapkanı bulsek, kasıbırımızı aldırırak tartı olayız. Ene sizge asan kıp koyduk, kasıbırımızı sen bu sayem aldırırak tartı olayız ise, kara fatını yakar edememiş ki Rızvan, sen süzüştü bülle sarra.
0: Hangame ustaları.
2: Yeniz ki cinli kanakın Hadıvay'ın sevgilisi Tümakın'a muhiz ki cinli kanadan aptamattan tırpaklı yaptı. Küpür küpür küpür küpür küpür küpür küpür
5: Hala. Alo.
2: Tüymakan var mı? Tüymakan uzayım mı sen?
5: Ha tüymakan.
2: Cinnihanelerinde ne yangilikler var? Bizi cinnihanemizde yangilikler çok. Bugün eksvakatır gelip homske olaydı.
5: Rıza kelletaşı yapmış. Rıza kelletaşı.
2: Doktor etti yaşı kelletaşıştı organlarımızdaki suan kuyu görerken. Alo. 5-6 gün oldu ikisi yangi cinni geldi. Bir tanesi başıga tağıranı kiyip kolunu rizitkiye koyup oturup da. Stol lampaymış. Yolunda yere bir tanesi kolunu rizitkiye koyup bu kolunu pakırga suda doldurup koyup içine tıkı oturup da o kipidilli yavaşı. Alo. Alo, ha, tüymaka geçtiyip sen mi? Bizge vada paravat onun attı. Vada paravat. Cek galatı vada paravata gel. Cinniler su uçan ve raza kineli yürüdü ben suunu açıverdim. Ben cinim ama bilemem onu. Arkasında ipi varken körüp kaldım. İpini tartıp içsen içtin, içmesen tergiden şovut açıkı törürken.
0: Hangame ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Fermerlerimiz boy bu gece yaptı. Ne olsun çünkü? Yerden yakşı daramat alış yaptı. Bana otkaya çakandan çıktık. Ortada yeşilden biz çıktık. O zamandan fermerler çıkarttı. O şeyde yigit mi dedi Hacı Bey'e? Bana bizi boylarımız. Tanımasını tanıp koyun. Ana oturken ne olsun yigit var ki? Ha? 100 hektar yeri var. Kozu payı sattı büyül. 25 mil var kozu payı sattı ki dedi. Böyle kozu payını pülgeye bitip gitti Hacı Bey'e dedi. Ana kendi çıkan adam var ki dedi. Ha sen bu adam 50 mil var kozu payı sattı dedi. Yok isim ha bu 50 mil var. Ana ortada turganı kim dedi sen bu kamasçı bu. Bunlardan 500 sumdan bir bağını aladı da o şey bir bağını iki bakı bölüp satadıkken o şey oladı. Bunu iki odadan pülü kopdu. Fakat bildirmeydi bu bana. Rasa bir şey oladı. Bana bu turgan dedi 50 mil var kozu payı satken dedi en katlı boylarımızdan dedi. Hakikaten hem turup da indi bu boy var. Şimdi oldu gugul çöpü. Hani adam da pülü kopu ise kekir var herkene. Ben bir kılık olsa gerek değil mi boylar? Bir her zaman da iyaaak tıp koyar. Gördün mü kekir işini dedi. Bu aldın nefesi çıkı çığırlar derken dedi. Bir kızıl plakçası vardı. Kıştayım o şanaki yerdi, yazdayım o şanaki yerdi. Ben uyuyuk bir neci var, eski zaparışımda var koyayım ben dedim. Bana ağzım beni tanıma yaptı dedi. Taşkara turup deyince karayın her zaman da hiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bugun. Qarang, odamni puli ko'paysa kekiraverar ekan. Endi yana puli oshavergandan keyin bu har xil bo'lar ekan. Birovni ko'z tortishib qolar ekan, g'illik bo'lib qolar ekan. Bu pulni kuchida tortish. Yo, ikkita ko'z buyoqqa ketib qolar ekan. Yo, bir joyga buyoqqa ketib qolar ekan. Bittasi tepaga, bittasi pastga ketib qolar ekan. Qarang, bu g'o'zapani puliga. Tolani puli bor, g'allani puli bor, ha? Qora ekin, mana bu yil piyoz ham zo'r bo'ldi. Joyidan 300 so'm olib ketganimiz. Uning pulidan tashqari g'o'zapani puli kekiryapti bular. Agarda qolganini ham hisoblasa, bu milliarderda bular. Ikkita boyni ko'rishgani ko'rib qoldik endi. Bu boshqa tomondan kelgan fermer, bu o'zimiz tomondagi fermer. Ikkovlari ham katta puli bor. Shunday keldi-da bir-birini tanidi. Bir-biriga tan bermayapti. Shart to'xtadi. Qo'lini shunday qildi, mashina chiqdi. Kelib shuni ushlaysan deyapti, kerak bo'lsa. Bunisi endi vobshe endi biti odam ekan. Bu ham shart to'xtadi. Bu ham shart to'xtadi-da, mashina chiqdi. Yurish yo'q, 10 minut kutdik. 20 kishi bu boyning orqasida, 20 kishi bu boy yonida mashina chiqdilarman. Mana shu turishda to'xtab qoldi. Qarasak 15-20 minut o'tyapti ham birov bir qadam qo'ymaydi, tam bermaydi bir-biriga. Oxiri surdik. U tomon bu yoqqa qarab surib uni olib kelyapti. Biz buni surib yoqqa qarab olyapmiz. Yurang endi boya tayin bo'lang edi surib. Ikkovi ushib yarim metr qoldi bir-birini tanib qoldi. Kak butda endi. E? Ha qalay edi? Tanlayapmi? Oldingidek bunday quchoqlashib ko'rish yo'q. Bunda shunday bir qinda ushladi-da. Bunisi ham bunday ushlab qo'ydi. Ha ya. Ana surib yubordim deb qoldi. Qolganlarni ko'rishyapti, qo'l bilan o'pirib qo'yapti. Yoqqa o'tsan deyapti. Bunisi o'sha bunday qisib yoqqa o'tib ketyapti. Demde qulu oyog'i yerdan uzildim de ko'tardi. Yerimde qo'yib qo'ydi. Yangi ko'rishni qaray. Shuni chiqargandim de, sani joying buyoqda buyoqqa o'tib qo'yapti. Vo, pul ko'paygani odam shu tog'a, pocha, okey advor ekan shu odam de.
1: Sangoma ustalari.
0: Assalomu alaykum sevgi. Go'yo ushaldi oson. Mana ko'rishdik qahu.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bütün anakalar singiller oturuştu. Min bar rahmet men anelerini singillerini güzellik ramzı dişedi bekargem etmegen hakikaten mi? Yakşayan sizler barsızlar birinci bulup karşıya çalışsızlar birinci bulup kule sizler birinci bulup gül veresizler deki bugün gül yok mu hapamaz mı? Gül bozuyam ki rahım kelesizler. Ben etmişim ki ayarlar şuna kadar acayip bol şey. Toylarda kızlarda gelen ayarlar, bayramlarda bayramı hoşçakalık gelen ayarlar, konserlerde hem konserlerde şarap bol oturken ayarlarımız. Ben ayarlarını termometre hoşçaman. Eğer erkekler, mabada abahane işitmeken basaylar, hiç hapamaylar. Onları yine vahlı türüyler de derezeleri pardasını şuna tartıp birinci ötke ayarlığa karaylar. Eğer ayar yupkarak kiyin yamaz etsem, korkmazsan yupkarak kiyin şükrete uğrayın. Çünkü o şekilde hava ıssık boladı. Ayağlar bilişedir. Kaysi ki hanadanda külgü tabassım boptursa, eğer hatun birbirine hazır kıptursa, o şey hanadanda payız bereke bugün. Bazı hanadanda borsayız, havasız geledi. Eğer hatun ya askıya kaladı, hatun erge askıya kaladı. Havasız geledi, bana öyle birbirine askıya kaladı. Birbirine yumur çüngene kaladı. Bahtli bolasın deyiz. Bazı hanadana borsayız. Er başka alam, hatun başka alam, ortada siz başka bir gallak tıkasız. Keçiz yem, kalışız yem bilmesinden başınız halak. Yeni de hakikaten hem, şimdi ayarlar var askiyacı. Bana mesela bir ayal, gel yerine madem tur hatun oranından dıptı. Halde sen, haladilindeki yukarı bar günde muzde sudan alıp gelin. İlacı bulsa muzdan koparara asakın. Hatun haladilindeki barıp geliyor dıptı. Eğer muzde sudan iç var olup dıptı. Hatun haladilindeki barıp geliyor dıptı. Muzde sudan alıp geliyor dıptı. Eğer ki ahırda hatun sual verdi. Dedesi, şu tırılıp durgen haladilindeki muzu soğuk mükün. Ya ki antraktidenin muzu soğuk mükün dese. Hatun. İkala selam sana gapin soğuk durmuş.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Oğlum, ezeli pitta oğlanı.
1: Ya bunu öt.
0: Çünkü içemiz mi?
1: Lekin zor buldu da oturuz. Yoksunlar sana uzu yok ay.
0: Kapılsın kumbas. Hala doza gel lekin.
1: Hala kub yuramız mı?
0: Kete yapız ki.
1: Divar tükeme yaptı. Kaçan tükeydi bu divar. Bu divarı orkastı. Balizam mı bu maktab mı kurma yaptı?
0: Kelleng bomba karakı balısı maktab. Bu pardor çakı yürlen kete yapız ki hoş ne?

0: radyosu da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş aile.
3: Ay ya ya. Az aşk. Obra gele yine koçup gelişipti mi?
1: Ha, yine koçup gelişipti.
3: Ya ne mi kuruyorsan?
1: Gece ailesi bile padizge kırışmadı gene ki obra kendi başına kışmış gitti.
3: Hı? Hatını geç, hatını geç.
1: Onun geçler sıkmaptı çünkü orkası değilken de.
3: Acab olsun. Onu da battar olsun. Kim sefer hatınını aldı ki sarayı. Bu öptü de var ya, sen aldım gitmiş.

istardım ki erimning yoshi mening yoshimga nisbatan 2 marta katta bo'lsa. Azizam, erkak kishilar bunday yoshga yetolmaydilar. A?

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Nazo, namı cüyüyle öyle atıp da yığıştır budursan bu miydi mi?
1: Canım gitiydi, hadi bir yığıştır uğruş. Bir yoldan yığıştırsan, bir yoldan ülkem ortalarını boşlayıp gelip yine yoyup taşıydı. Canım gitiydi hamas.
0: Kırgız mı avin ülkem ortalarını?
1: İyi, eğer ulanı kırgızmasan bana sok koyuş muydu? Bile sen öyle sınıfı bilen hırt bezorlu. Hatta ki, okutucu sen bezor bugün uladan.
0: Sen kattan bildiğin ulan okutucu bezor bugün.
1: Keçi ülkem mektepten o gelip organım, ustazını korup kaldım. Ülke şuna kanki bezoru ki, onge koşulu başka sınıftaşların bezorluya kılış vardı de bitti.
0: Ülkem hakkı da şuna kanki geplerini yapıp diyor. Sen indemi cinli yokşap işteb dururdun mu?
1: Gapirdim. Ja unchalik emasdir. Qana qadir yaxshi tomonlari ham bordir ukammitsam. Xana yaxshi tomoni ham bor. Shu hech dars qoldirmaydi-da, deydi.
0: Ana ko'rdingmi? Maktabdi-ku xursand bo'lgan.
1: Xursand bo'lyotdim, lekin yana bitta gap gapirgandan keyin yomon ham jahlim chiqib ketdi.
0: Qanaqa gap ekan, Nazosh?
1: Ukiz bunaqangi bezor bo'ladigan bo'lsa, darsga kelgandan kelmagani yaxshiroq. Choray baholarini o'zim shunday qo'yib beraman, deydi.
0: Voy, zo'r-ku.
1: Iya, nimasi zo'r? Hozirgi zamon bolalarini kelajakda yaxshi inson bo'lishlari uchun faqat o'qitish kerak. Yaxshi deysan-a?
0: Ha, nima aytmoqchi edimki, qani endi bizning institutdagi domlalar ham shunaqa deyishsa demoqchi edim-da.
1: Ha, shunaqa degan. A, unda rasam zo'r bo'lardi-da. 2 dugona.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hakikaten bizi fermerlerimizi kalı kalış gerek. Şu fermerler yerlerde bolu vakan neyken traktörçü bulan gozopayanın kadar aşık etti. Hazır Lubay kışlarda traktörçü birinci falan da durup da hazır. Bana yollarda korup kalamız. Keçesi karanlığı da şu bazen kar birinci keterken buladı. Danını yakıp yakara borkası traktör buladı oşa. Tur prinsip pahtasıyan var yana. Ahriki prinsip yolunu çıkasından bir çıkası var kaptırdı başkasına. İç vakan meyindi hazır işi de bu. Ne tilişkede bir zinayı var. Tilişke deli gibi. Bar, şapırlar bar, uruğamasın diye. Ne bir şey yanadı. Kap kara bir nasıl yaptı da. Şu tütünden tanıp kalas traktörlükini. Sekin ablon kısa yana tuman yol. Görünmeydi. Bir metren görünmeydi. Lekin miyi koyup ket yaptı da. Tahminen hele kadar oradaydı. Tahminen. Ket yaptı miyin bir ağa. Bitti o şuna kasını ablon kılı ottuk. Otsa ki ne denli bilinçli aldığın farlar hem çıralar hem yonma yaptı da. Umuman akümülatör ligaretten yok oydu. Şimdi benimce rolü yem yok o diyor. Bir rol kedi yaptı. Kar. Tört de prese pakta bile. O şen tanı aldığında bugün körgende soruştum. Sekir soradım. Ağaydı sen sekir aldı. Yani yolda abgon konuşken koymayasınız. Hep bir tumanda kıyalıp gittik. Bu tört de prese pakta bile hak etedin. Pakta zot getedin. Bu kanakta o bile tumanda korangada çıralar izi olmasa kendisi. Nime op deyindi hacı beyke. Bu yoldan yürür biz organım gittik. 17. salbadan ki çapke burulama kılabıza ottu dedi. Yok. Asana kadar ha. Ha uyuyunu kanak da varırsa ya. Kelatım 6. tuttan ki çakı burulama uyumuz da dedi. Tuttular salbalar ki kanap tahminen heyde etti bunlar. Kudu yıldızlar ki kanap heyde kendi. Yani o şundan bir basıysa bunu uğradı. Trafikçilerimiz hakikaten bir. Hala günüm adıydı. Hehehehehehe. Talakli.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vasta kim ayın kare?
3: Cim futbol koşu karak vermekin?
1: İltimas kare.
3: Senge kare diyen bosam, kayıt futbol ki karami diyen bu karami.
1: Uzu, sizi hayatınızda birinci oranda futbol duradı mı, yok ben mi?
3: Adaş olsan canım, senden aldığın hakemler hayatı var.
1: Ne ben?
3: Çünmedin mi?
1: Çündüm.
3: Ne ben çündüm?
1: Aman ne aldın hakeyi barlıgını?
3: Yakşı, karagim, yakşı hep senge karamegenim. Bu musam pahtı kuru yutkazıp koyardı.
1: Yakşı bulardı da.

yerde yürgin uçabilmesen, tüyün tüyüme yetebilmesen, yerde yürgin